0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 7. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Doğan canlı yayında başlıyor.

Şimdi bir anım var benim bu şarkıyla alakalı. Çıktığı yıl 2004'müş, baktım ona. Yani ben 12 yaşındayım o zaman. Bizim sınıfta çok hoşlandığım bir kız vardı. Selim Sayıp. Onun doğum günüydü. Evinde doğum günü partisi verecek. Hepimiz toplandık gittik. Ay ben nasıl çirkinim, kış günüydü bir de. Giymişim boğazlı kazağı. Ay ben bir tane fotoğrafım var öyle boğazlı kazaklı. Ama böyle hani şey ne böyle... Hani böyle kalın kalın kazaklar olur ya, böyle triko gibi değil. Boğazı da kalın böyle, yani sanki boyunluk var boğazımda. Öyle saçma sapan bir model. Rengi de kötü. Ondan sonra böyle kahverenginin kötü bir tonu yani. Ondan sonra saçlarım böyle perçem, şişkoyum, sivilcelerim var falan filan. Ben de bu kızdan hoşlanıyorum. Böyle güzel de bir hediye bir şekilde almışım falan. Gittim oturuyoruz böyle arkadaşlar, 10 kişi falanız. Sonra Kral TV'de İsmail Yekan'ın bu klibi çıktı. Benim o gerçekten çok hoşlandığım kız kalktı bir oynamaya başladı. Yani ben o gün o kadar heyecanla gitmiştim ki o eve. Onun o oynamalarını gördüm ya. Yani mesele İsmail Yeka değil. Yaptığı dans, bu şarkıda bir danslar yaptı. Ne yapıyor acaba? Adını hatırlıyorum. Öyle anısı var yani.

0: Kral'dan canlı yayında en iyiler.
1: Kirada oturuyordu. Maddi sıkıntılarından dolayı eş bulma programından birini bulmuş. Evi varmış. Onun yanına gireceğim deyip benden ayrıldı Doğan Can.
2: Ne?
1: Adımı verme dediği için söylemiyorum, bir hanımefendi.
2: Yani senin sevgilin evlendirme programında birini görüyor. Ben vallahi kira ödemekten sıkıldım, orada bir kadın var, onun evi varmış, ben gidip onunla evleneceğim mi dedi sana.
1: Dacan yaklaşık 4 aydır biriyle sevgiliydim. Her şey çok yolundaydı, ilgi alaka falan. Sonra bir anda çocuk telefonlarımı açmadı. Kesti bağlantıyı saçma bir şekilde. Sonra öğrendim ki benle iddia için sevgili olmuş. Fakat 2 ay sonra gelip özür diledi. Pişman olup vicdan yaptı belli ki diye bir hanımefendi yazmış. Sen ne yaptın sonrası önemli. Affetmedin inşallah. Kız arkadaşım beni ben oradan ayrıldıktan yarım saat sonra gelen...
2: Bunu okuyamam.
1: Evet.
2: Doğancan, ortaokulda çok sevdiğim ve peşinden çok hoştuğum bir kız vardı. Bir evin bir kızıydı. Şimdi 42 yaşındayım. 15 yaşında oğlumla ve 8 yaşında kızımla beni görünce geçtiğimiz pazar günü gördü beni. Gözlerini benden alamadı.
1: Bugüne kadar daha evlenmemiş hala diye mesaj yollamış. Levent. Gözlerini alamadı. Hele bakayım neye benziyorsun. Yok. Levent'in kaşı kaş, gözü gözmüş.
2: Yani ne kaybettiğine dönüp baktı mı demeye getiriyorsun. Onu mu anlamalıyım?
1: Peki. Bugünün yayın konu başlığı saçma sapan nedenlerle biten ilişkiler. Süper.

0: arkadaşlar. Dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Benden selam söyleyin.

0: Kaan canlı yayında en iyiler.
1: Abi merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhaba, merhaba. Erzurum'dan Hakan ben.
1: Oo, o zaman Erzurum yaylasıyam. Devam etsene abi. Erzurum'a. Ne? İsim ne dedin abi?
2: Hakan ben.
1: Hakan, hoş geldin. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Hoş bulduk. Seninle daha önceden de konuşmuştuk. Ben inşaat, hani otogarları işe yapıyordum.
1: İyi abi. Kolay gelsin.
2: Evet. Para kaptırdım demiştim. Bayağı bir paraya sarmıştım beni.
1: Abi doğrudur. Ben her gün bütün dolandırılanların derdini dinlediğim için.
2: Yok, beni sen, dolandıramadım. Abi.
1: Sen kim bilir yok hangisiydin? Peki bugün eskilerden konuşuyoruz. Neydi eskiden dediğin
2: eskilerden,
1: şey?
2: Eskilerden doğan hani bir mahalle arkadaşlığı vardı. Biz sokakta çocuklarla oyun oynardık da daha önce de. Sen hemen hemen yaşın yakındır bize. Bilye oynanırdı, topaş sezonu vardı. Şimdi çocukların hiçbiri bunu yaşayamıyor. Eski çocukluk, eski dostluk. İşte eski akrabalık. Bunlar daha iyiydi.
1: Evet abi. Öyle bir ses tonun, öyle bir diyalektin var ki zaten sen ne desen ben sana diyeceğim ki abi çok haklısın.
2: Doğrudan. Geçen aradığımda da o zaman, yani geçen dediğim bay oldu. Ramazan'dan önceydi. O zaman da sesime takılmıştın.
1: Evet.
2: Hatta ben sana kuzenim şiir oku demiştim. Kuzenim yapıyor demiştim bu işi.
1: Tamam. Hatırlayamadım yok abi.
2: Hatırlayamadım. Bak ben senin akrabalarını da sanırım.
1: Peki benim sana bir sürprizim var. Ve bütün hemşerilerine gelsin o zaman. Bir kuple bir Erzurum'a gel dinleyelim. İbrahim Erkal'ı da bu vesileyle anmış olalım. Ne dersin?
2: Çok teşekkür ederim. Allah sizi var
1: et. Sağ ol, hadi görüşürüz. Bir de Karslılar Erzurumluları sevmez diyorlar. Tam tersi. Aşk olsun. Süper FM'e şok etkisi yaratan o

0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Merhaba Doğan Can, ben Emine.
2: Hoş geldin
1: İstanbul'dan
2: Emine.
1: İstanbul'dan arıyorum.
2: Selam, ne haber? Ne iş yaparsın?
1: Ben bir avukatın yanında evine gidiyorum, yemeklerini yapıyorum falan. Her gün gidiyorum.
2: Ne güzel. Ay, kendi evindeki ne yemek yapacağım derdi bitti bir de değil mi? Çarpı Ay. İki. Sana söylüyorlar mı Emine bugün böyle bir şey falan diye, yoksa sen kendi kafana mı göre yapıyorsun?
1: Yok, sadece patronum bana para atmakla meşgul. Yani her şeyi ben ayarlıyorum. Yani kafama göre diyeyim.
2: Hadi bakalım, ne güzel. Nedir evet. Acaba eskiden dediğin şey?
1: Yani eskiden keşke şu anki aklım olsaydı da, yani erken evlenmeseydim. Yani eskiden belki konuda alakası yok.
2: Yok, doğru.
1: Yani 18.
2: Şimdiki aklım eskiden olsaydı diyorsun yani özetle.
1: Aynen.
2: Kaç, 18'de mi evlendim dedin?
1: Yani 18'de tanışıp 19'da evlendim.
2: Bayağı beklemişsin ama sen de Emine. çok mu aşık oldun, çok mu sevdin o zaman?
1: Yani biraz sevdik, biraz hani aileler vasıtasıyla falan öyle oldu. Yani şu anki durumumdan pişman değilim tabii ki ama...
2: Sen şeyden dolayı diyorsun ya, bu sorumluluğu bu kadar erken yaşta almasaydım keşke.
1: Yani şu an bir ergen bir çocuğum var, onunla uğraşmak ve bir tane daha oğlum var. İki erkek çocuğu çok ağır geliyor bu aralar.
2: En büyük kaç yaşında?
1: 13 yaşında.
2: Ve sen şu an muhtemel 35 falansın değil mi?
1: 34 olacağım, yarın doğum günüm. Aslında seni yarın arayacaktım.
2: Mutlu yaşlar. Ama bak, bir yandan da şöyle düşün. Yani benle aynı yaştasın Emine.
1: Evet,
2: ve eşek
1: evet.
2: kadar çocuğun var. Ya bu güzel bir yani, şey yani. Beraber büyümüşsünüz. Evet, eminim çok zorlanmışsındır ama bir yandan da Allah tabii hani sıralı ölüm versin. Ama baktığın zaman ileri yaşta bu işler biraz daha zorlaşıyor ya. O yüzden... Yani pozitif yanlarına da bakalım meselenin.
1: Yani çocuktan yana değil de bu şu andaki durum, yani şu anki zamanda çocuk büyütmek çok zor. Gerçekten ama çok zor yani. Bunu şey, yani iliklerime kadar yaşıyorum. Çocuğa şey anlatamıyorsun. Yani telefonu elinden alsan bu sefer yani
2: agresifleşiyor,
1: çok şey
2: anlamıyor
1: tabii ki, tabii
2: falan.
1: Ki,
2: hani
1: çok...
2: neyi neden söylediğine dair bir tam anlamıyla fikri olmadığı için de başka bir yerden değerlendiriyor.
1: Ya,
2: çocuk
1: evet,
2: anaya babaya düşman oluyor. Sonra bilemiyor insan bu arada. Şimdi tatsız konuları açmak istemiyorum ama yakın zamanda hepimizin şahit olduğu ne yazık ki çok üzücü olaylar oldu ve yani tabii ki herkesin çocuğu kendine en iyisi. Prens ve prenses her birinizin evlatları elbette ama sizin evde gördüğünüzle okuldaki hali bambaşka olan çocuklar da var. Buradaki işte mesele keşfedebilmek. Gerçekten çocuklarla o kaliteli zamanı ne kadar geçirebiliyoruz, onları ne kadar anlayabiliyoruz. Laf olsun diye ne yaptın oğlum bugün okulda deyip kenara çekilmek yetmiyor. Gerçekten algılamaya anlamaya çalışmakta fayda var uzun vadede baş ağrımasın diye. Yani illa böyle bir suça karışacak anlamında söylemiyorum.
1: Anladım, evet.
2: O çocuğun yani kendini de özgüvenli bir birey olarak yetiştirebilmesi için o değeri görmesi, o sevgiyi görmesi yani, çok kıymetli.
1: Etrafındaki tehlikeleri fark etse yeter sadece yani.
2: Tabii.
1: Başka bir şey istemiyoruz.
2: Galiba yani. Bunun sebebi de şimdi anlamıyor ya çocuklar bazı şeyleri. İyiyi kötüyü ayırt edemiyor ya. Bizim çocukluk o dönemimizde biz sokakta büyüyen bir nesil olduğumuz için biz sokakta öğreniyorduk. Beraber kavga da ediyorduk, kafamızı gözümüzü de yarıyorduk ama günün sonunda akşam sarılıyorduk. Belki biz beraber kavgaya gidiyorduk. Hani bu anlattığım kötü gibi tınlasa da çocukken bunlar çok masum olan şeylerdi. Bahsettiğim işte 10 yaştan altından bahsediyorum yani. Dolayısıyla hani çok affedersiniz biz arkadaşlar kendi aramızda küfür de ediyorduk ama beraber yaptığımız bu eylemlerle ilgili nerede neyi nasıl yapıp yapmamak gerektiğini de biliyorduk. Şimdi ne yazık ki biraz daha işte o özgüveni aşılamaya çalışırken biraz daha edep yahu gidiyor. Yani çocuklar büyüklerin yanında çok hani biz büyük sayardık. Yapardık yine yapacağımızı ama nerede neyi nasıl yapacağımızı bilirdik.
1: Hiç öyle değil, hiç öyle değil gerçekten.
2: Evet.
1: Yani sen haklıyken haksız duruma düşebilirsin.
2: Tabii. Siz şimdi kendi çocuklarınıza ağzınızla evladım bak bunu böyle yap, bunu böyle yapma, bak kızıyorum, sinirleniyorum falan diyorsunuz. Biz böyle şeyler hiç duymadık. Bize bunlar söylenmedi. Başka yöntemlerle, başka tekniklerle. Şu an yargılanıyor olsa da ben sonuna kadar hani o bizim anne babalarımızın bizi yetiştirme şeklinin de aslında ne kadar doğru olduğunu bugünkü bakış açısıyla anlıyor insan.
1: Evet, anlıyoruz. Yani büyüyünce anladık yani.
2: Evet. Ay ne güzel oldu. Hep evet dedin, hayır dedin. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Seni, aslında seni hep karnavaldan podcast'ten dinliyorum sürekli.
2: Evet.
1: Yani o kadar enerjin yüksek ki sabah, yani bu koşuşturmada o kadar iyi geliyorsun ki gerçekten sesini duyduğumuz zaman yani çok enerjik, çok güzel güne başlıyoruz.
2: Sağ olasın. Teşekkür
1: ediyorum. Sana çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ediyorum bacım.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: canlı yayında en iyiler.
1: Ben Ankara'dan Fatih.
2: Hoş geldin Fatih. Ne haber? Tanıyalım biraz seni. Ne iş yaparsın?
1: Polis memuruyum.
2: Güzel.
1: Yaklaşık 2 ay önce falan konuşmuştuk.
2: Öyle mi? Ne, asayiş mi?
1: Asayiş, aynen.
2: Kolay gelsin. Bu ara var mı mevzu?
1: Olmaz olur mu ya, burası Ankara.
2: Bitmez olur mu bu arada? Yo, sadece tabii Ankara'da bu arada alternatif çok fazla, seçenek çok, nüfus fazla olduğu için haliyle. Ama zor bir iş yani. Şeyi merak ettim. Bazı mesleklerin böyle başlangıç hikayeleri enteresan olabiliyor ya. Ne oldu da sen polis olmaya karar verdin abi?
1: Yani çoğu çocuğun olduğu gibi benimki de yani küçüklükten gelen bir heves.
2: Hayalim miydi?
1: Tabii.
2: O şeyden dolayı muhtemelen değil mi? O üniforma çocukken sana çok havalı geliyordu. O yüzden polis olacağım diye tutturuyordun. Yani,
1: İsterseniz etkiledi. O zaman asker ya da polis olmak istiyordum. Polis oldum.
2: Ne güzel. Buradan o zaman vesileyle bütün emniyet birimlerinin dikkatine hepinize kolaylıklar diliyoruz. Abi nedir komik hikaye? Dinliyoruz.
1: Şöyle ki benim babaannem bayağı uzun yaşadı. Sonrasında vefat etti tabii. Bu dediğim olay 2018-2019 yıllarında oldu. Yani şöyle söyleyeyim. Babaannemin kızı, yani halam, vefat ettiğinde yaşı bilinmiyordu. Doğum tarihi bilinmiyordu ama onun çocuğu 65 yaşındaydı.
2: Halanın kızı 65'ti.
1: Aynen.
2: Tamam.
1: Yani oradan hesap ettik. Yani yüzün üstünde diye tahmin ediyoruz çünkü biz babaannemizi.
2: Tamam.
1: Neyse, bu işte yaşlının vermiş olduğu artık düşüncelerden midir nedir? Evde sürekli kendini üşüdüğünü sanıyordu ama tabii ki evin sıcaklığı gayet uygundu. Ben evde üşüyorum. Beni hastaneye kaldırın. Sürekli bunu diyordum. Bizde yok, olmaz, hastaneye öyle her üşüyeni almazlar. Şudur budur ikna etmeye çalıştık. Edemedik tabii. Sonra bu bizden habersiz. Evden çıkıyor gidiyor. Bizim haberimiz yok. Hastaneye gidiyor. Ben burada yatmak istiyorum. Ben bu gece burada yatacağım.
2: Nasıl gidiyor ya? 100 yaşının üstünde diyorsun.
1: Ya o zamanlar işte aynı 100'e yakındı. Doğum tarihi belli değildi. Yani
2: hayır, şeyden dolayı dedim. Yani o yaşta artık hani böyle tek başına hareket etmesi çok mümkün olmayabilir ya. Kalkmış tek başına gitmiş hastaneye diyorsun, o yüzden.
1: Yani ben size şunu söylüyorum. 2018 yılında bu oldu bu olay. Yani
2: hayır, sanki 2018 Cumhuriyet'in kurulduğu yıl mı be? 3-5 sene öncesi.
1: Niye lafını kesiyorsun? Şunu demek istiyorum. 2013 yılında bu kadın kendi başına gidip göz ameliyatı oldu.
2: Demek ki dinçti yani. Kimseye ihtiyacı yoktu. Anladım. Evet, maşallah. Evet. Tamam. Evet abi, hadi ondan biraz seri kurban olayım. Gitmiş
1: tamam,
2: hastaneye.
1: Anlatıyorum. Bölüyorsun. Hastaneye gidiyor. Ben burada yatmak istiyorum diyor. Bu da tabii şudur budur, yatıramazsın. Seni hiçbir şekilde yatıramayız. Burada yerlerimiz ayrıca dolu diyor. Ya ben illa burada yatacağım. Beni bir yere yatacak. Kimliğini ver bakalım falan. Beni buraya yatırmadan kimliğimi vermem diyor. Ha, biz de arıyoruz dışarıda. Fıldır fıldır. Akşam oldu çünkü. Ondan sonra biz her yer dolu diyor. Sadece kadın doğumda boş yer var diyor. O da benim için yatak bölüm fark etmez diyor. Ben orada yatarım diyor.
2: Ana.
1: Kadın doğuma yatırıyorlar şimdi. Ondan sonra tabii bizi arıyorlar. Babamla gidiyoruz almaya. Şimdi ben de babam yanındayım. Babamı sakinleştireyim. Orada kavga falan çıkmasın istiyorum. Şimdi kadın doğumu sorduk önce. Kime gittik? Şuna geldik falan filan. Herkes bize gülerek götürüyor bizi. Bir gittik orada. 10-12 tane yatak var. Hepsinin yanında birer beşik var. Doğum yapan kadınlar var. Bir de benim babaanne var.
2: Yetkez.
1: Ben babam kızacak sanıyorum tabii. Oraya gittik. Beşiğin başına geldi. Yani ağlamaktı. Anne, kardeşim nerede? Yoksa ölü mü doğum yaptın diye.
2: Tövbe estağfurullah.
1: Semde bulundu. Orada bütün hemşireler, doğum yapan kadınlar. Gülmekten yalnız, ben kendimi zor tutuyorum. Babam bana bakıyor.
2: Komikmiş. Baba niye kızsın ki bu arada? O da demek ki artık belli bir yaştan sonra artık insan çocuklaşıyor ya. Demek ki o da onun inadını yapmış yani. Hastaneye gitmek istemiş. Siz de niye götürmüyorsunuz kadını ya?
1: Hastaneye götürüyoruz ya, zaten bir kamyon ilaçla geziyordu kendisi.
2: İllaki de yani.
1: Ama yaşlı psikolojisi kendini daha güvende hissediyor.
2: Bitmiş bir de kadın doğuma. Keşke başına bir de pembe kurdele bağlayaydınız.

0: arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Alo, günaydın.
2: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
1: Mehmet ben, İstanbul'dan arıyorum.
2: Hoş geldin Mehmet. Mehmet ismini duyduğum zaman aklıma direkt kaç 2000'lerin başında Kenan İmzalıoğlu'yla Selin bilmem ne biri vardı. Acı Hayat diye bir dizi vardı. Oradaki karakterin adı Mehmet'ti ama kız hep ona Mehmet, Mehmet diyordu. Ben her Mehmet adında birini gördüğüm zaman içimde Mehmet diyorum. Hoş geldin Mehmet, nereden arıyorsun?
1: Hoş bulduk, İstanbul'dan arıyorum.
2: Ne iş yaparsın?
1: Ben bilişim mühendisiyim. Bir özel bankada çalışıyorum.
2: Öyle mi?
1: Bugün son iş günüm olacak. Son iş günüme seninle birlikte enerji bulabilmek için. Ben de az önceki arkadaşın bahsettiği gibi enerji bulmak için seninle.
2: Haydi.
1: Erkenden kalkıp arabayla gitmek istedim.
2: Eyvallah. Neden son gün peki?
1: Organizasyonel değişim, yani kurumsal bahaneler aslına bakarsak. Orada bir departmanı kapatacağız dedi başa gelen yönetici.
2: Ne kadar zamandır çalışıyorsun orada?
1: 9 sene.
2: Tazminatını veriyorlar tabii onlar eğer böyle bir karar aldıysa.
1: Tabii ki veriyorlar. Ama yani zamansız olunca insanı biraz kırıyor.
2: Doğru ediyor. Ama vardır bir hayır Mehmet. Bazen insanın canını çok sıkan şeyler çok daha güzel hayırlara vesile oluyor. O yüzden en azından eline bir toplu para geçecek. Hemen altın al. Hemen. Eğer çok borç artı yoksa yani o da bir fırsat olarak gör yani bunu. Nedir acaba senin önerin tavsiyen?
1: Benim yine önerim tavsiyem alakalı devreye girecek şekilde konuşacaksak. Kimseye bu kurumsal dünyada özellikle departmanlar bazında bir yönetici kargaşası varsa diğer sizin o arkadaş sandığınız ya da işte efendim aynı yolda yürüdüğünüz ekip parçası diye düşündüğünüz başka insanlar
2: ekip parçası.
1: Onlar dişik temasında çalışın. Anlamadım, özür dilerim.
2: Evet, yok, ekip parçasına güldüm. Onlarla hep bir arada olun, dirsek temasında çalışın diyorsun. Çünkü yarın öbür gün sizin başınıza gelen insanlar başınıza iş açmaya kalktığı zaman en azından birlik olabilin diye mi diyorsun bunu?
1: Aynen, ve gerçek dirsek temasından bahsediyorum. Böyle fiziksel olarak aynı ortamda çalışmaya bakın. Yani benim çalıştığım bina çok katlı bir bina. Aramızda böyle 15-20 kat falan.

0: vardı diğer ekiplerle.
1: Peki bunu söylemenin sebebi sen bunu yapmadığın için mi bu sıkıntılar yaşandı?
0: Evet, biz yapmadık. Yeni gelen müdüre biz böyle canımlar, cicimler, ağamlar, paşamlar çekemedik muhtemelen. Niye? Mesafe vardı aramızda. İşte hakikaten mesafeler vardı. Asansör mesafeleri gibi.
1: Vardır bir hayrı ya. Vallahi hiç ben sana bir şey söyleyeyim. Hiç canını sıkma. Vardır bir hayrı. Bak böyle hakkınla, hukukunla eğer ayrılıyorsan. Millet bak kaç sene çalıştığı yerden hiç böyle şey para... içeride maaşları kalan bir sürü hikaye var ya. O yüzden anladığım kadarıyla kurumsal bir yerde çalışıyorsun. Zaten orada adamın alnını karışlarlar. Öyle hele bir vermesinler. Hayırlısı olsun. Evet. İyi, bu vesileyle inşallah biz de sana dua edelim. Daha güzel bir fırsat çıksın karşına inşallah.
0: Teşekkür ederim. Sağ ol. Yine 9 yıl önce buradaki işime başladım. Başka bir sebepten, radyondaydın sen tabii ki. Başlamış bir böyle bir vesile kuzenler acaba olur mu olmaz mı yine bir işe gidip ilk kez seninle telefon görüşmesi yapmıştım.
1: Ha, bu işe başlarken de aramıştın beni.
0: Evet.
1: Anne.
0: Tutmaz mı diye bakmıştık. Evet aramıştım ve düşmüştü hepimiz şaşkınlıkla.
1: Vay be. O zaman sen başlangıçlarda ve bitişlerde buradasın diyelim. Sağ olasın Mehmet. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın.
1: Günaydın. Günaydın.

0: Doğan canlı yayında devam edecek.
1: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
2: AGESA ile geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel

0: bütün bir aikido boyunca vay arkadaşım insanlar başkası için spor yapıyor, sürekli bunu göstermeye çalışıyor. Sonra aradan böyle çok ya bir iki hafta geçti geçmedi spora başladığı anda boy boy fotoğraflar, videolar.
1: Ben sözümün arkasındayım. O sözleri söyledikten hemen sonra bana başka bilinç geldi dedi.
0: Sen şimdi eşine evlenme teklif ettin. Ertesi gün şey mi diyorsun? Bana yeni bir güncelleme geldi ve ben vazgeçtim.
1: Sana bakınca aklıma ne geldi biliyor musun? Ankara'nın nesini seversin İstanbul'a dönmesini var ya o şey. Daha fazla ilişkimizi ilerlemesin.
0: Aynen hiç ilişkimizi ilerlemeyiş. Çok hoşuma gidiyor Eda'cığım.
2: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 9. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Süper
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Gerçek Kesit diye bir program vardı Perihan Savaş'ın sunduğu. Hatırlıyorsunuz. Biz ailece oturup izliyorduk. Samanyolu, 5. boyutlar falan filan onlar. Yani bir çocuk için gerçekten çok korkutucu. Orada işte şimdi yayında dillendiremeyeceğim türlü felaketleri anlatıyor. İşte gün gelende yaşayan genç kız annesinin yanına gittikten sonra ona önce şunu yaptı, sonra bunu yaptı, ardından bakın ne dedi diye Perihan Savaş böyle bir silüet olarak geliyor. Sonra kayboluyor ekrandan. O sarı bıyıklı bir adam vardı ama ortası sigaradan sararmış sadece. Abi biz bunları izledik çocukluğumuzda. Saadettin Teksoy çıkıyordu, böyle korkunç şeyler anlatıyordu. Bilmiyorum, acaba hani biz bir şey oldu da farkında değil miyiz yani? Hani biz normaliz yani bence. Ya da hayatın toz pembe olmadığını çocuk yaşta öğrendiğimiz için mi acaba bu nesil biraz farklı? Şimdiki çocukların zorlanıyor olmasının sebebi işte hani bizim zamanımızda travma diye bir kelime yoktu. Travma neydi? İşte bir kaza bela olduğu zaman onunla alakalı işte vücudun bir reaksiyonu olarak kullanılan bir tabirdi travma. Ama hani psikolojik olarak travma meselesi yani bizim zamanımızda yoktu. Biz neyin geçiren var mı travma? İşte bir laf var, çok bileni diye başlar, çok üzerler diye devam eder. O yüzden galiba işte o cehalet mutluluktur lafı da oradan geliyor. Bilmeyince koymuyor da.

0: bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
1: AGESA ile geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL, bir kişi

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Aslı senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Ne acele Kılçık hocam.
6: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
7: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Çiğdem.
2: Nereden arıyorsun?
1: İstanbul'dan arıyorum.
2: Yoldayız. Nereden nereye? Ama ne yapacağım? Şöyle... Ben de soruyorum. Boş ver. Nedir
1: ama bu çocukları okuldan bıraktım. Eve doğru gidiyorum.
2: Tamam, güzel. Nedir acaba saçma ayrılık hikayem? Buyursunlar.
1: Şöyle lise yıllarında lise 1'e giderken bir çocuk çıkma teklif etmişti. Ben de çıkma teklifini unuttum. Yani daha doğrusu şöyle bir düşüneyim dedim. Sonra onun bana çıkma teklif ettiğini unuttum.
2: Aa, nasıl rağbet görüyorsan demek ki.
1: Yok ya, o zamanlar böyle çemeziz. Ondan sonra bir 10-15 gün sonra çocuk aradı, şey dedi. Ya dedi, söylesin dedi, evlenmeme teklif ediyoruz, çıkma teklifi mi dedi. Dedim ki bunda var bir şey. Neyse biz çıkmaya başladık. Sonra Doğan Can yaklaşık bir ay falan sürdü. Sonra bu benden ayrıldı. He. Ben dedi derslerime çalışamıyorum. Derslerime kafayı veremiyorum. O yüzden ayrılıyorum senden dedi. Çat dedi, ayrıldı. Bu arada bu çocuğun da ikinci yılıymış. Yani lisede hani kalıyorsun.
2: Tamam.
1: Sonra bir daha tekrar okuyorsun ya. Yani aslında bununla benimle hiç alakası yokmuş. Neyse sonra peşimden koştu. Sonra neyse barıştık. Sonra 10 yıl çıktık. Şu an 25 yıldır hayatımda. 15 yıldır da evliyiz. Ve ara ara ben bu 10 yıllık çıkma esnasında bundan tartışıp böyle saçma sebepler yüzünden ayrılıyordum. Diyordum ki ya saçmalama, bunun yüzünden ayrılırım ya da bunun yüzünden işte terk edeyim gideyim. Dedim ki sen şurada 2 sene önce veya işte hatırlıyorum ne kadar zaman geçtiyse ben de ders yüzünden ayrılıyordum. Dersini de yapamadım falan diyordum. Aramızda böyle bir komedi olmuştu evde.
2: Valla ben de bekledim ki hikaye bitsin, ona göre araya gireyim. Yoksa mesela hikayenin yarısındayken sayabilirdim ben de ama akıllandım.
1: Seni çok seviyor.
2: Sağolsun canım eniştem. İyi yapar. Herhalde, ne güzel. Ama bir şey söyleyeceğim. Siz yani özetle lise 1'den beri berabersiniz.
1: Evet. 25 yıldır beraberiz. Haziran'da tam 15 yıllık evli olduk.
2: Ana. Ay ne sıkıcı.
1: Ay yok ya, sürekli böyle karakter değiştirir gibi şey değiştiriyorum. Zaten adam bazen işte şeyini arkadaş...
2: Sen şu an bu arada o zaman 37-38 yaşındasın değil mi?
1: 38 yaşındayım. Evet evet.
2: 38 yaşındasın, 25 yıldır evlisin. Aa, benim aynı radyo kariyerim gibi. Bak ben de 34 yaşındayım, 21 yıldır radyocuyum, öyle düşün.
1: 25 yıldır evli değilim ya, 10 yıldır bir çıkma süresi.
2: Tamam,
1: 15
2: işte, yıldır yani 25 yıldır
1: ama
2: aynı.
1: Ama 25 yıldır, işte. Evet, 25
2: yıldır
1: aynı adam.
2: Ana, güzel ya. Aman boş ver, ortalık it kopuk dolu zaten, iyi yapmışsın erkenden.
1: Ha, hayır, bazen böyle aramızda espri oluyor. He. Diyor ki ya bunun için ayrıldım. Dedim ki sen bunun yüzden benden ayrıldın. İşin garibi ben liseyi bitirdikten sonra maddi sebeplerden dolayı üniversiteyi okuyamadım. O da zaten okumadı. O da yine işte kaldı. Sonradan liseyi işte dışarıdan bitirdi vesaire. Ben dışarıdan iki tane üniversite bitirdim. Şu an hatta ikinci üniversite iktisatın dördüncü sınıfındayım.
2: Allah Allah.
1: Diyorum ki konunun farkındaysan hayatıma giren biriyle hiç alakası yokmuş.
2: Evet doğru.
1: Bazen böyle soğuk espri oluyor, şey diyor ya, unutmadın mı? Ya unutmadın mı ya? Demek, unutmam.
2: Hırs
1: unutmam
2: etmiş. Unutmam. Kızın mi? Bütün hayatı o adam olmuş zaten, nasıl unutsun?
1: Ama hala çok seviyorum. Muhtemelen
2: ikinci
1: yarısında dinleyecek. Hani akşam tekrar yayınlanıyor
2: tekrar
1: ya.
2: Tekrar da dinlersiniz.

0: Gördüm. Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans katı.

0: Odeya'yla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz, ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele kılçık hocam.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.
3: Vay vay vay vay vay vay.
1: Süper FM.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Ayşegül, ben Kuşadası'ndan Doğancan.
2: Ay ne güzel yerdesin ya.
3: Oralı mısın peki?
1: Yani çok uzun yıllardır buradayım. 6 yaşından beri şu anda 45 yaşındayım. Aa, artık buralıyım diyebilirim. Ama aslen Karslıyım.
3: Karslısın. Vay hemşerim gel öpeceksin. Ben hobi olarak böyle ev bakmayı çok seviyorum. Böyle yani türlü yatırım planı olanlar varsa şunu önereyim ben de o zaman madem Kuşadası'ndan aradın. Bodrum'da şu anda böyle diyelim ki müstakil bahçesi ya da ufak da olsa bir havuzu olan bir ev fiyatı ortalama minimum hani bölge bölge değişiyor tabii. 40 milyon, 45 milyon falan gibi fiyatlar var ama Kuşadası'nın birçok güzel yerinde 15 milyona falan baya böyle hani villa tipi bir ev alabiliyorsunuz. Bilmeyenler için onu söyleyeyim. Her yere de çok yakın.
1: Çok güzel bir tavsiye. Üstelik yaşam çok keyifli Kuşadası'nın.
3: Belki de fazla da söyledim. Yani 10 milyona falan da var değil mi yani?
1: Daha küçük rakamları bile bulunabiliyor yani. Çünkü bölgeleri çok fazla.
3: Bir de şey de güzel hani arabayla İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya vesaire ulaşım noktasında daha güzel. O yüzden
1: ana
3: Kuşadası.
1: Ana üzerinde ve minimalist bir şehir var aslında artık burada.
3: Doğru.
1: Yaşam yaz kış çok keyifli, sadece tatil için değil. Nereden bakmak istiyorsan oradan görebilirsin. Şehir olarak görmek istiyorsan bir şehir hayatı var.
3: Kesinlikle.
1: Tatil için görmek istiyorsan tatil hayatı var.
3: Evet, bir de hani Muğla'da artık hal şey biraz daha böyle piyasa oldu ya ne yazık. Yani Kuşadası'nda da böyle yine eğlence mekanları, plajlar var ama işte Bodrum kadar insanı boğan ve taciz etmeyecek seviyede olduğu için hani daha görece sakin diyebiliriz. Peki.
1: Burada hala nefes alabiliyoruz.
3: Gerçekten öyle. Evet. Nedir acaba
1: önerimiz? Doğancan, ben seni milattan önceden beridir dinlerim. Sessiz dinleyicilerinden biriyim.
3: Aha.
1: İlk defa aramaya cesaret ettim diyebilirim.
3: O zaman güzel geçineyim de şey yapma sonra gönül koyma. Evet. Yok, sevgili olsun, dinleyicim asla. Buyursunlar efendim.
1: Evet. Günün önerisi yani önerebileceğim tecrübelerime istinaden. Bundan 8 ay önce çok rutin düzgün bir hayatım vardı. İşe giderken Doğancan'ı dinlerdim. Günümü geçirirdim. Türlü türlü problemlerim vardı. Yok işte daha fazla ayakkabı, daha fazla kıyafet. Ama ufak bir tanıyla bütün hayatım değişti. Ve bir el bombası düştü hayatıma. Şu anda bir tedavi sürecindeyim. 3. evre meme kanseriyim.
3: Geçmiş olsun.
1: Çok teşekkür ederim. Benim önerim erken tanı hayat kurtarır. Vücudunuzun sinyallerini ihmal etmeyin. Hani çok değişik bir şey bu. Anlatınca hikaye gibi geliyor ama değil.
3: Lütfen. Şimdi ara ara bu konuları konuşuyoruz yayında. Madem öyle şu anda bu süreçten geçen biri olarak bize şunu söyleyebilir misin? Nasıl keşfettin? Ne oldu da sen bununla ilgili doktora gitme ihtiyacı hissettin?
1: Nasıl hissettim? Bir şeyleri öteliyordum. Hani yaşından itibari menopoz belirtisidir falan diyordum. Ama göğüslerinden gelen bir sıvıyla bunu keşfettim.
3: Ha, öyle mi?
1: Evet. Ondan sonrasında birazcık geç kalmıştım ama gene de erken yakaladım.

0: hastalığım diyebilirim.
1: Elle muayene etmek lazım sürekli derler mesela.
0: Hiçbir şey gelmedi.
1: Öyle bir şey yoktu muayenede. Sende ama bir sıvı gelince bir dakika burada bir anormallik var dedin.
0: Evet. Anladım. Aynen öyle. Hatta üstüme kahve döktüğümü zannetmiştim ilk başta. Öyle değilmiş.
1: Demek ki farklı belirtileri oluyor. Anladım.
0: Evet. Yani şey gibi hayatta mesela aman işte olumlu yönünden bakalım işte hiçbir şeyi önemsemeyelim. Pollyanna gibi davranmak hiçbir şeyi değiştirmiyor. Ne geliyorsa o anda hayatta onu yaşamak gerekiyor. Öfke ise öfke, üzüntü ise üzüntü, mutluluksa mutluluk.
1: Doğru.
0: Ama hiçbir şeyi uzatmamak gerekiyor yani.
1: Evet, çünkü bugün canımızı sıktığımız birçok şey bundan 3-5 ay sonra artık hayatımızın merkezinde, gündeminde olmayacak. Ama biz yok yere böyle saçma sapan şeyler için hayatı kendimize zindan ediyoruz. Ama
0: rutinlerimiz çok kıymetli.
1: Evet, ama böyle daha gerçek ve hani bir süreç gerektiren şeylerle cebelleşince sen de muhtemelen daha çok idrak ettin değil mi? Ay ben ne salakmışım da şuna buna canımı sıkmışım diyorsun şimdi yani.
0: Evet, aynen öyle. Evet. Yani seni dinlemeyi bile özledim bu aylar içerisinde. Çünkü sabahları senin sesinle güne başlamak en sevdiğim rutinlerimden biriymiş.
1: Kız hem de bedava.
0: Evet, hem de bedava.

0: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu.

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele Kılçık hocam.
4: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını...

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
6: Birikim yapmak yetmiyor.
7: Değerlendirmek de lazım.
6: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'lı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
11: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
12: TEB o kadar iyi ki TEB.
13: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
14: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
15: ETS'nin sunduğu O iş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
16: Süper FM.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
2: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel

0: Jolly Tour hediye çeki kazanma fırsatı bekliyor. Detaylar agesa.com.tr ve Agesa Mobil'de. İki Agesa,
1: iki Agesa. Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Oda Yayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odaya Radyo'da yayında.
3: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı...

0: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
2: Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını

0: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
2: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar.

0: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatları...

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 11. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: Arabanı arabamla takoma, 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
6: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
9: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
10: Her gün kazandırır.
9: Lazım olduğunda hemen çekerim.
10: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'lı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde. Detaylar alternatifbank.com.tr'de.
13: Yerinde dur, yerinde dur. O seni bulur ya, biri olur.
14: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl. Müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
7: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
8: TEB o kadar iyi ki TEB.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
10: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
11: Yoksa sorun değil.
10: Dedim kızım, halleder baban. Maşallah vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
9: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
12: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'la olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
13: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytr.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Ben QNB'ye geçiyorum.
7: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
8: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Süper FM.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
5: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
6: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
7: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
8: TEB o kadar iyi ki TEB.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
10: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
11: Finansal özgürlük budur işte.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
6: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve

0: 25 yıldır hep seninle.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
5: Hep tatil mutluluğu. Jolly,
6: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
8: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
9: Yoksa sorun değil.
8: Dedim kızım, halleder baban. Maşallah vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
10: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm...

0: saat 13. ETS ile yeni saat başlıyor. Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 başlıyor.
2: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de haftanın en çok takip edilen geri sayımı Süper 20 başlıyor. Ben Bahri Fedai, Türkçe popun ve alternatif sahnenin en çok konuşulan şarkılarıyla yine birlikteyiz. Geri sayımın kapısını aralayan ilk parça duygusal atmosferiyle dikkat çeken bir düet. Çağla ve Doğu Süvek, Seni Düşündüm'le vedaya hazırlanıyor gibiler. Süper 20'de haftanın 20 numarası...

Süper 20'de geri sayım heyecanı Çağla ve Doğu Svek'le başladı. Seni düşündümle ikili 20 numarada geride kalıyor. Aramıza yeni katılanlara bir kez daha selamlar. Süper FM'de hafta sonuna özel en iyi şarkılarla gününüze eşlik ederken sırada söz yazarlığı ve melodik yapısıyla her zaman fark yaratan bir isim bizleri karşılıyor. Ersa Yüner. Her projesinde olduğu gibi yine kendine has sanduyla farkını ortaya koyan isim olacak gibi değil diyerek ritmi bir basamak daha yukarı taşıyor.

Den simge var. Hüzünle ritmi harika bir dengede buluşturdu. Kalpsiz bir serseriyle listemizin 18. basamağında parlamaya devam ediyor. Geçmiş.

Çok konuşulacak bir yeni giriş var. Poizi, kendine has o minimal ve derin dünyasından seslenerek uyuyamadın dimiyle listemize 17 numaradan merhaba diyor. Alternatif sahnenin bu etkileyici ismi Süper 20'ye bambaşka bir

Her 20'de geri sayım sürerken her adımı olay olan o cesur sese kulak veriyoruz. Aleyna Tilki. Bir arabesk klasiğini modern prodüksiyon teknikleriyle birleştirerek listeleri kasıp kavurmaya devam ediyor. Duygusal karmaşayı modern bir pop diliyle anlatan oyuncak gibi listemizde istikrarlı duruşunu koruyor. Eskiyle yeniyi muazzam bir dengede buluşturan genç sanatçı 16 numara.

0: Güçlü sesleri Süper 20'de buluşuyor. Sırada güçlü yorumuyla her zaman fark yaratan Linet var. Duyguyu en net haliyle veren vokali ve klasikleşmeye yakın melodik yapısıyla öne çıkan şarkısı meğerse listede sağlam duruşunu sürdürüyor. Süper 20'de 15 numarada Linet zamanı.
1: Meğer soğuk değilmiş ellerin, yok avuçlarımda, meğerse gözlerinin perdesi.

0: Fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: July.
1: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
2: Süper FM'de müziğin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Modern tınıları özgün sözlerle birleştiren Manifest, daha iyi ile müzikal çıtayı ulaşılması zor bir noktaya taşımıştı. Dijital dünyada büyük yankı uyandıran grup Süper 20 listemizin 14. basamağı.

Sitesi Süper 20 ile devam ediyor. Yolculuğumuz hızla sürerken küçük ama önemli bir hatırlatma gelsin. Karnaval'ın web sitesi ve mobil uygulamasıyla dilediğiniz an, dilediğiniz yerde müziğe ulaşmak çok kolay. Uygulamayı telefonunuza ya da tabletinize ücretsiz indirerek radyolarımıza özenle hazırlanmış podcastlere ve en özel playlistlere anında ulaşabilirsiniz. Üstelik CarPlay ve Android Auto desteğiyle araçta da kaliteli müzik Karnaval'la hep yanınızda. Bu arada Karnaval'da benim de hazırladığım bir podcast serisi var. Sesli Harfler. Bu hafta icat konusu olarak bir mesleği ele aldık. Dedektifliğin doğuşunu konuşuyoruz. İcatlara meraklı olan herkesi podcast'ime bekliyorum. Ve şimdi Süper 20 geri sayımına kaldığımız yerden devam edelim. Müziğin modern ozanı Mabel Matiz, Dağılıyorum Olaysız'la bu hafta da listemizdeki yerini koruyor. Sanatçının kendine has renkli dünyasını ve estetik derinliğini hissettiğimiz bu çalışma Süper 20'de 10.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonu enerjisi tüm hızıyla Süper 20'de devam ediyor. Şimdi listemize rüzgar gibi giren, her notasıyla duyguların en derin kıyılarına vuran bir çalışmaya kapı açacağız. Müzik dünyasında üretkenliği ve kendine has yorumuyla devleşen Semih Cenk. Taptaze şarkısı Vur Beni ile listemize 12 numaradan sarsıcı bir giriş yaptı. Hazırsanız Semih Cenk rüzgarına kapılma vakti. 12 numaradayız.

0: ettiren şarkıları Bir Güldün'le listede dengeli ilerleyişini sürdürüyor. Süper 20'de 11 numaradayız.
1: Bizim için bu manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

0: nişanlıyım.
1: 18 numara.
2: Kimse kalmamış, almışsın hepsini. Herkes konuşuyor, kalpsiz bir serseri.
1: 17 numara. Bu gece

0: sessizce inan.
1: 12 numara.
2: Seni sevmekten başka.

hattıyla devleşen bir sesle başlıyor. Serkan Nişancı, eller üzerle hem hüzünlü bir vedayı hem de o sonsuz koruma arzusunu şiirsel bir dille notalara döküyor. Başarısıyla global listelerde adından söz ettiren bu güçlü çalışma bu hafta

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Süper FM'de şampiyonluk yarışı artık nefes kesiyor. Listemize inanılması güç bir girişle doğrudan 8 numaradan merhaba diyen dev bir işbirliği var. Türk popunun efsanesi Ajda Pekkan'la Manifest. Hileli şarkısında bir araya gelerek harika bir iş ortaya çıkardılar. Süper 20 dengelerini tamamen değiştiren bu taptaze başarı 8 numara.

Süper FM'de hafta sonuna eşlik eden hitlerle zirve yolculuğunu sürdürüyoruz. Listemizde ikinci şarkısıyla Semih Cenk bizleri yeniden karşılıyor. Her projesiyle dijital dünyayı sarsan sanatçı hala zirve yarışının güçlü adaylarından biri.

Türkiye'nin en süperi Süper FM'de şıklığından ve gücünden ödün vermeyen bir ayrılık hikayesindeyiz. Derya Ulu, Hani ile listemizde fırtınalar estirmeyi sürdürüyor. Güçlü vokali ve görsel estetiğiyle birleşen bu hit, listede yukarı yönlü hareketini sürdürmekte. 6 numaradayız.

İşte Süper 20'de ilk 5. Kelimelerin ve sokağın gerçek efendisi Ahiyan kulaklarımızda. Rüya gibi dinle hip hop dünyasının nasıl derin ve anlamlı bir müzikal yolculuğa dönüşebileceğini bir kez daha kanıtlıyor bize bu isim. Ritmik yapısı sizi yakalarken sözleriyle düşündüren

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Zirveye sadece 3 adım kala müziğin geleceğine ve dijital çağın en yenilikçi projesine kapı açıyoruz. Yapay zeka teknolojisini sanatla, ustalıkla buluşturan Acıoğlu, ihtiyacım varla bu hafta inanılmaz bir yükseliş gösterdi. Geleneksel kalıpların dışına çıkan bu özgün başarı bu hafta 4 numara

De zirveye artık iyice yakınız. Sırada alternatif sahnede dikkatleri üzerine çeken Ankara Ekos var. Samimiyetiyle herkesin kendinden bir şeyler bulduğu şarkıları Beni Al, listede yukarı doğru tırmanışını sürdürüyor ve ilk üçte yerini sağlamlaştırdı.

Zirvenin hemen eşiğinde geçen haftanın en büyüğünü selamlıyoruz. Blok 3, kusura bakmayla haftalardır sürdürdü, amansız liderliğini bu hafta burun farkıyla devrediyor. Dürüst anlatımı ve dijital dünyayı sarsan enerjisiyle

0: işim var. APO Ömrüm şarkısıyla bu hafta Süper 20'de şampiyonluk koltuğuna geri dönüyor. Söz yazarlığındaki bilgeliğini ve samimiyetini her kelimesine işleyen sanatçı, başarının tesadüf olmadığını bir kez daha bizlere kanıtladı. Haftanın rakipsiz lideri APO, Ömrüm'le bir numarada. Bu özel şarkıyla veda ediyoruz. Mikrofon başında ben Bahri Fedai. Haftaya yine aynı saatte en süper şarkılarla buluşmak üzere. Müzikle kalın, Süper FM'de kalın.
1: Öyle bir ağırlık var.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17

0: Bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 15. ETS ile Yeni Saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatları

bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dili öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
1: Daha önce mezarlık yaptın mı?
0: Hayır.
1: Yaptın mı?
0: Hayır.
1: Mezarlık. Ya buna hiçbir ilgin yok yani. Kelime olarak. Taş ustası mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuşsun?
0: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Bu şeye göre atıyorlar seni.
2: Rastgele.
0: Tamam, rastgele atıyorlar.
1: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun.
3: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i Karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 16. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
2: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Bu pusula en yenileri gösteriyor. Son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Apple Music ve Karnaval sunar. Pusula.
4: Yepyeni hafta sonunda yepyeni şarkılarla herkese merhaba. Apple Music ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula'da yine yeni şarkıları dinlemeye başlıyoruz. Benim İrhan. İlk sanatçımız Göksel oluyor. Sözü ve bestesi kendisine ait. Aranjörlüğünü ise Samet Nalbant'ın üstlendiği yeni şarkı. Göksel Beyoğlu'mla Pusula başlıyor. Hoş geldiniz.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Sıra İrem Derici'ye geldi. Geçtiğimiz haftalarda birlikte ortak bir şarkı yapmışlardı. Şimdi ise sözü ve bestesini kendisinden aldı. Kimden bahsediyorum? Mert Çodur. Sözü ve bestesi Mert Çodur'a ait olan ve aranjörlüğünü ise Kercihan'ın üstlendiği İrem Derici şarkısı. Kim özleyecek? Şimdi Pusula'da.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları. Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi birbirinden özel sanatçılardan şarkılarıyla alakalı çok özel mesajlar oluyor. Onlardan birine geldi sıra. Bir ortak şarkı. Yonca Lodi ve Murat Güneş'in İncir Ağacı şarkısı birazdan Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Yonca ve Murat neler söylemiş.
2: Merhaba, ben Yonca Lodi.
3: Merhabalar, ben Murat Güneş.
2: Yeni şarkımız İncir Ağacı artık size emanet.
3: İncir Ağacı aslında benim yeni yazdığım bir şarkı değil. Hani tabir yerindeyse sandığımda duran şarkılardan biri. Ve hep de Yonca'nın söylemesini istediğim şarkılardan biriydi. Fakat o da isterdi ki ben söyleyeyim. Günün sonunda nasıl oldu Yonca?
2: Aslında şöyle oldu. Bizim yıllar önce 5. mevsim düetimizden çok önce Murat'ın sandığındaki şarkıları dinlerken Murat henüz solo şarkıcılık kariyerine başlamamıştı. Şarkılarını dinletiyordu. İncir Ağacı'nı dinlediğimde ben dedim ki Murat acilen bu şarkıyı söylemelisin. Hemen bu şarkıyla çıkış yapmalısın. O da işte bilmiyorum bence sen söyle falan diye böyle birbirimize İncir Ağacı ile ilgili konuşurken zaman geçti. Murat başka şarkılar yazdı, başka şarkılar söyledi, ben başka şarkılar söyledim. Sonra ben şimdi bu dönem 2026 için düet listesi diye bir proje hazırladım. Sevdiğim dostlarımla, müzik yolculuğumda bana eşlik eden aranjörlerle, birlikteliklerim olacak, iş birlikteliklerim olacak. Onlardan birini tabii ilk olarak Murat'la yapmak istedim. Murat hangi şarkı olsun ne olsun diye konuşurken Murat bir anda bana şimdi bir şey yolluyorum sana diye İncir Ağacı'nı yolladı. Bu halini de tabii ben çok sevdim. Yeni aranjesini çok sevdim. Buradan Can'a da selam olsun. Sonra da yürüdük gittik bugünlere geldik. İncir Ağacı'nı demek ki birlikte söylemek nasipmiş. Dilerim siz de çok keyifle dinlersiniz. Şarkımız şimdi Pusula listesinde.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Sıra Ayşe Hatun Önal'a geldi. Sabırsızlıkla beklediğimiz şarkı sonunda çıktı. Aranjörlüğünü Sabi Saltıel'in üstlendiği yeni şarkı. Ayşe Hatun Önal, Su Damlası şimdi Pusula'da.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Sıra Umur Doma'ya geldi. Geçtiğimiz aylarda Hande Ünsal'la birlikte ortak bir şarkı çıkartmışlardı. Ondan sonra kendisi yenisini çıkarttı. Üstelik sözü ve bestesi de kendisine ait. Umur Doma yeni şarkısı Zor şimdi Pusula'da. Zor.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Bir sesli mesaja daha geldi sıra. Biraz önce ortak bir şarkının mesajını almıştık. Yine bir ortak şarkı var. Kimlerden bahsediyorum? Tuna Kiremitçi ve Soraya Macit. Yeni şarkıları Zaman Yolcusu. Ama şarkıdan önce bakalım Tuna ve Soraya neler söylemiş.
2: Merhabalar, ben Tuna Kiremitçi. Soraya Macit'le beraber Zaman Yolcusu adlı şarkısını seslendirmiş olmaktan son derece mutlu olmuş bir müzisyenim. Kendisinin Malezyalardan gelip de şarkıma katmış olduğu duygusal güç her dinlediğimde beni daha da çok etkiliyor. Bu genç ve yetenekli dostumla beraber aynı şarkıyı paylaşmak bana her zaman hatırlayacağım bir deneyim yaşattı. Siz de dinlediğiniz zaman aynı deneyimi ve duyguları yaşayacaksınız gibi geliyor bana. İnanmıyorsanız Zaman Yolcusu şu anda Pusula listesinde. Kum saatinizi çevirin, pusulanızı açın ve Zaman Yolcusu'nu dinleyin.
3: Herkese merhabalar, ben Soraya Macit. Yarı Türk, yarı Malay bir müzik. Beni sosyal medya ya da çeşitli sahnelerden tanıyor olabilirsiniz. Tuna Kiremitçi'den ilk mesaj geldiğinde gerçekten çok heyecanlandım. Çünkü kendisi uzun zamandır hem saygı duyduğum hem de severek takip ettiğim bir sanatçıydı. Böyle bir projede birlikte olmak benim için çok kıymetliydi. Zaman Yolcusu bence duygusu çok güçlü bir şarkı oldu. Tuna'yla çalışmak da hem çok doğal hem de öğretici bir süreçti. Umarım siz de dinlerken kendinizden bir parça bulursunuz. Zaman Yolcusu şimdi...

0: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam edecek.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol. Süper FM.
1: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
2: Pusula devam ediyor. Sıra Dedublüman ekibine geldi. Yeni şarkıları Nahide, şimdi Pusula'da. Yeah.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Sıra bir düete daha geldi. Kimler onlar? Mert Çodur ve Mavi Gri. Yeni şarkıları Gözlerin Lazım şimdi Pusula'da.

0: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesinde yeni şarkılarla birlikte yeni sesler de oluyor. Onlardan bir tanesi Görkem Açıkalın. Sözü ve bestesi kendisine ait yeni şarkısı. Son bir hoşçakal, şimdi Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Görkem neler söylemiş.
2: Merhabalar, ben Görkem Açıkalın. Bir umutla, bir tutkuyla başladığımız ilişkilerin zaman içinde nasıl bozulduğunu, insanların birbirine yabancılaşıp ilişkinin sonuna geldiğini anlattığım yeni şarkım Son Bir Hoşça Kal, şimdi Pusula listesinde. Top.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Sıra buraya geldi. Yıllar önce Erkin Koray'dan dinlemiştik. Şimdi ise kendini özgü yorumuyla. Buray, seni her gördüğümde şimdi pusulada.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Süper FM. Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
3: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Saygı 1 projesinde konser vermişlerdi. O konserin şarkı halleri sonunda yayınlandı. Onlardan bir tanesi Afra oldu. Yıllar önce Mustafa Sandal'dan dinlemiştik. Şimdi ise Afra yorumladı. Afra, adı intikamdı. Şimdi Pusula'da.

0: Son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Bir sesli mesaja daha geldi sıra. Kimden bahsediyorum? Ekin Kayatekin. Yeni şarkısı Benimle Misin Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Ekin neler söylemiş.
2: Merhaba, ben Ekin Kayatekin. İlk şarkım Benimle Misin'i sizlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyorum. Bu şarkının bende yeri apayrı. Çünkü hem yeni hikayemin ilk meyvesi hem de hayal kırıklıklarına rağmen umutlu kalabilmenin yansıması. Şarkıyı kısaca tanımlayacak olursam, bazen insan her şey bitti sanıyor. Tam tamam artık dediğin yerde içinden sadece tek bir cümle geçiyor. Benimle misin? Eğer sen de benimleysen ve bu hikayeye ortak olmak istersen, Benimle Misin şimdi Apple Müzik'te Pusula listesinde. Keyifli dinlemeler.
3: Yerimde duramam, seni de yoramam. Ama ben icabında yanında, seni de bilmeden yerimde.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Sıra Güliz Aylı'ya geldi. Sözü ve bestesi Mert Çarim ve Mert Başoğlu'na ait olan yeni şarkı. Güliz Ayla, Hava Civa şimdi Pusula'da.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları. Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Sıra Aybüke Albere'ye geldi. Yeni şarkısı Hediye Pusula'da olacak ama şarkıdan önce Aybüke'nin sizlere mesajı var.
2: Merhaba herkese. Aybüke Albere ben. Yeni şarkım Hediye yayında. Söz müzik Kalben, düzenleme Ozan Doğan Ariz ve Edis Hafızoğlu. Klibimi ise Edis çekti. Umarım şarkımı beğenirsiniz. Görüşürüz.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Yaz yaklaştıkça da hareketli şarkılar bir bir yayınlanmaya devam ediyor. Onlardan bir tanesine geldi. Yeni ekip Aura. Yeni şarkıları Yuh, şimdi Pusula'da.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları. Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Son iki şarkı kaldı. Onlardan bir tanesi Gündoğarken ekibi oluyor. Yeni şarkıları Düşünce şimdi Pusula'da. Ya.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni hafta sonunda yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesinin artık sonuna geldik. Ben İmirhan. Yine geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi yeni şarkıları, yeni sesleri keşfettik. Ve şimdi ise Gazapizm ekibinin yeni şarkısı olan Amazon'la sizlere veda ediyorum. Yeni haftada yeni şarkılarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: da sona erdi.
1: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarını buluşturan müzik listesi Pusula,
0: Karnaval'da ve Apple Music'te. Pusula.
2: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 17. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arası.

duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp...

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 19. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Artısıyla Troy'da.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm...

Döviz denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 20. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını